Ondan herkese günaydınlar. Şu an dışarısı yaklaşık 14 derece bir sıcaklık gösteriyor ve günün en yüksek sıcaklığı takriben 19 dereceyi bulacak. Tabii ki dışarı çıkacak olanlar güneşe aldanıp bence çok ince de giyinmesinler. Ufak da olsa bir esinti var ve küçük de olsa, ince de olsa bir kazak ya da bir sivit gibi bir şey de yanınıza almakta fayda vardır. Evet efendim, bugün de 2 saatlik zaman diliminde sizlerin istek şarkılarını ve tabii ki güzel konulara sizlerle birlikte olacağız. Radyo Metropol'de, mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Limit Radyosu'nu yeni açanlar için yeniden günaydın, günaydın efendim. Radyonuzun başına hoş geldiniz. Şahane güneşli bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar. Evet, bu arada değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın değerli Mustafa Hocam, günaydın değerli Elifçiğim. Dün bizlere harika bir müzik şöleni yaşattınız. Sizi ve ekibinize çok teşekkür ederim demiş. Bugün tüm yorgunluğunuza rağmen yine hareketli bir müzikle güne merhaba dediniz. Teşekkürler demiş. Bizler çok teşekkür ediyoruz değerli Sevim abla. Dün geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet efendim, şayet ki sizler de bizlere yazmak isterseniz. Radyo telefonumuz 43 25 46'dan bizleri arayabilir. WhatsApp numaramız 0177 837 47 74. WhatsApp numaramız 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, İstanbul'dan güzel bir mesajımız var. Değerli Ayşe Kesimoğlu ve değerli eşi Kamil Kesimoğlu, değerli aile dostlarımız. Evet, Ayşe Hanım demiş ki günaydınlar Mustafa Bey. Dünkü konseriniz muhteşemdi. Biz de paylaşımları ile İstanbul'dan izlemiş olduk. İnşallah bu sene buluştuğumuzda sizden Burası Adıyaman şarkısını, o güzel sesinizden bir daha bizlere de lütfederseniz güzel ve başarılı günleriniz hep daim olsun. Selam, sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum değerli Ayşe Kesimoğlu ve değerli eşi Kamil Bey. Gerçekten bizler için, bizlerin bir aile ferdinden bir farkınız yok. Ne derler, yani insanların akraba olması ya da insanların bir aile dostu olması ile de aynı kandan aynı candan olmasına gerek yok. Çok çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım bu güzel düşüncenizi ve güzel yazınızdan dolayı. Gerçekten gururlandım, onurlandım. Keşke sizler de burada olsaydınız, keşke sizler de dünkü konserimizde olabilseydiniz, ama inşallah o günlerde gelecek. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Tabii ki memleketimize, güzel Türkiye'mize ve İstanbul'umuza çok çok selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı İstanbul'a gidiyor tabii ki. Selam Şahin ve Burcu Güneş'in çok şahane bir düeti. Değerli aile dostlarımız Ayşe Kesimoğlu ve değerli Kamil Kesimoğlu için. Evet, buradan tekrar selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, bu arada değerli Ayla Hanım bize yazmış. Değerli Ayla Tosun demiş ki günaydınlar herkese, iyi haftalar dilerim demiş. Sevgili Elifciğim ve Mustafa Bey kardeşim, harika bir performans sergilediniz ve tüm güzel ekibe birlikte ruhunu şenledi demiş. Çok teşekkürler hepinize demiş. Dünkü konserimizden bahsediyor Ayla Hanım. Tabii ki dünkü konserimizin aslında esas anlamlı kılan şeyi orada Türk kültürünü, Türkiye'deki yörelerimizi ve tabii ki Türkiye'deki melodileriyle o farklı ahenkler olan şarkılarımızı daha çok Alman dostlarımıza aktarmaya çalıştık. Tabii ki Türk yemeklerinde bir nebze de olsa tadına bakılmaya çalışıldı. Bizler de çok teşekkür ediyoruz değerli Ayla Hanım, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii ki ne derler, birlikte güç doğar. Destekleriniz için bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

0: sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?
1: Evet, sıradaki bu güzel şarkımız Avusturya'ya gidiyor. Avusturya Viyen'den Betül Hanım bize yazmış. Demiş ki günaydınlar, herkese harika bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım. Bizler de buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz Avusturya Viyen'e. Betül Hanım'ın isteği üzerine Ümit Besen ve Pamela düeti. Seni unutmaya ömrüm yetmez.

Evet, bu güzel 70'li yıllar şarkısındaki sözlere dikkat ettiyseniz gerçekten o dönemki cep telefonların olmaması, ondan sonra bugünkü gibi internetin olmaması apayrı bir güzellikti tabii ki o dönemler. Bu şarkıyı dinlerken ben 71 doğumluyum. Direkt o 70'li yıllara doğru gidiyorum. O dönemki tabii ilkokul çağları, sonra ortaokul, lise ve üniversite dönemleri falan derken gerçekten çocukluğumuza doğru gidiyoruz. Şayet ki sizlerin de 70'li yıllardaki anılarınız, hatıralarınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Gerçekten çok farklı duyguların içine götürüyor.

Evet. Sezen Aksu'nun bu güzel şarkısını değerli Ahmet Taş'tan istemiş. Ahmet Bey bizlere iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendilerine harika bir hafta başlangıcı diliyoruz. Değerli Ahmet Taş'tan ve sevdikleri için Sezen Aksu büklüm büklüm kulaklarınızda.

Evet, bu arada değerli Ala Tosun bizlere yazmış. Demiş ki, bu arada enfes çeşitli nefis yemekler de harikaydı. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ellerine sağlık herkesin demiş. Sizden istek şarkım demiş. Teşekkür ederim mümkünse. Gayet tabii ki Ayla Hanım. Evet, Ebru Gündeş'in çok güzel seslendirdiği Teşekkür Ederim şarkısı değerli Ayla Tosun ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, bu hareketli türküyü de değerli Sevim Tarhan ablamız istemiş. Demiş ki, evet demiş, dışarıda hava güzel, güneşe de olsa sizden hareketli bir türkü rica ediyorummuş. Kar yağar, kar üstüne. Evet, değerli Sevim ablacığım, bu güzel türkü size ve bütün sevdiklerinize gelsin.

Evet, bu arada değerli dostum, arkadaşım Fecri Akif Albay bizlere yazmış. Günaydın Elifciğim, sevgili dostum Mustafa ve tüm Metropol dinleyicileri demiş. Harika bir konserin ardından üzerimize kalan tatlı yorgunluğu da attık çok şükür demiş. Yeni haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Herkese huzurlu, mutlu, bereketli bir hafta diliyorum demiş. Sizlere de keyifli yayınlar. Buradan tüm sevdiklerime sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Lübeck'ten sevgiler, selamlar demiş. Evet değerli Fecri Akif Albay. Arkadaşım, dostum, gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Konserlerimizde, müzik çalışmalarımızda neredeyse o süre boyunca hiç oturmuyorsun ve sürekli ayakta emek veriyorsun. Videolarımız, resimlerimiz, kendi adıma tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum sana emeklerinden dolayı. Evet, bu MSI'nin güzel şarkısı Gözler Kalbin Aynasıdır. Değerli Fecri Akif Albay ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum değerli Fecri Akif.

Evet, bu arada bizlere yazan değerli Yalçın Dayar. Yalçın Bey demiş ki günaydınlar Elif Hanımcığım ve Musa Beyciğim. Güzel bir gün ve hafta diliyorum demiş. Konseriniz çok güzel geçmiş, çok sevindim demiş. Maalesef bizler gelemedik fakat gönlümüz sizlerle beraberdik. Evet değerli Yalçın Dayar, çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizin yoğunluğunuzu ve yorgunluğunuzu biliyoruz. Hemen bir gün öncesinde neredeyse gece yarısına kadar süren güzel kızınızın düğünü vardı. Bizler de geldik, oradaydık ve gerçekten çok güzel bir düğün oldu. Oradaki düğündeki ilginize, alakanıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, kız çocuğunu evlendirip göndermek kolay değil. Ben o yüzden Ferhat Göçer'in Kızım şarkısını gönderiyorum. Ama lütfen duygulanma. O gün de orada duygulandın. Ben ağlamamak için kendimi gerçekten zor tuttum.

Evet, sıradaki şarkımız Korcan Yiğit'ten geliyor. Bu şarkı kime gidiyor? Tabii ki değerli Müzer ablamız için. Hamburg Türk Sanat Müziği korumuzun değerli koristlerinden değerli Müzer ablamız şu an Mersin'den bizlere yazıyor. Demiş ki günaydın Elifciğim ve Mustafa Hocam ve Metropol FM dinleyicileri. Dün konseriniz çok güzel geçmiş. Hepinizi tebrik ederim. Sizlere güzel bir yayın diliyorum demiş. Sıradaki şarkı benim olsun, seçimi sana bırakıyorum Mustafa Hocam demiş. Evet, seçimi bana bıraktığı için değerli Müzer ablacığım, Korcan Yiğit bizlerin de senin de çok sevdiğini düşündüğümüz güzel bir ses. Evet, Korcan Yiğit ne demiş? Unutursun, unutursun şarkısı değerli Müzer ablamız ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, bu arada değerli Sevgi Alay ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın canlar, iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca da tebrik ederim demiş Elifçeyim. Çok güzel bir konserde emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık demiş. Evet demiş, Mustafa Cam'a da teşekkür ederiz. Emekleri için çok yoruldu canım demiş. Çok çok teşekkür ederim değerli Sevgi ablacığım. Senin de emeklerin oldukça fazla. Senin değerli eşin Refatin abinin emekleri çok çok fazla. Ben kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve Sevgi ablamızın çok sevdiğini düşündüğüm güzel şarkılardan birini kendisine armağan ediyorum. Bir yaprak daha düştü.

Evet, sıradaki şarkı Tarkan'dan geliyor ve kime gidiyor? Tabii ki değerli Vecdi abi. Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koristlerinden değerli Vecdi Öniz. Biliyorsunuz Vecdi abi ara ara radyoda da beni yalnız bırakmıyor. Evet, Vecdi Bey demiş ki sevgili Mustafa ve Elif kardeşlerim, güzel bir pazartesi sabahından İTÜHE'den sizlere demiş. Bütün Hamburg Radyo Metropol dinleyicilerine günaydınlar demiş. Dün demiş sayenizde yaşadığımız o güzel memleketimizin bütün yörelerine özgü şarkı ve türküleriyle bizlere doyumsuz bir pazar günü yaşattınız. Ve aynı zamanda demiş Mustafa sayende Adıyaman'ı da o güzel sesinde bizler de gördük, yaşadık demiş. Teşekkürler demiş. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Bugün demiş benim için Tarkan'dan Yo Yo şarkısını çalarsan çok mutlu olurum. Bu şarkı demiş Bodrum'a gitsin demiş. Kesinlikle Bodrum'a gitsin. Bodrum'da şarkı kime gittiğini biliyor. Evet, ayrıyeten ben değerli Vecdi abime gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. İTÜHE ile Bişkek arası yaklaşık 70 küsür kilometre ve dün sabah aradı. Mustafa hocam, benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Dedi. Gerçekten ben çok duygulandım. Ve sağ olsun çıktı geldi benimle birlikte, o koşturmanın içerisindeydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu tamamıyla düşünce farkı. Yani burnumuzun dibindeki, yani ne derler, bir adım ötedeki arkadaşlarımızın hiç umurunda değil. Yani kimler ne yapmış, yorulmuş, yorulmamış, yani yetişebilmişler mi, yetişemiyor, hiç umurlarında değil. Yani bu tamamıyla düşünce meselesi ve o nedenden dolayı Vecdi abi ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana emeklerinden dolayı. Evet, bu güzel şarkıyı da Bodrum'a gönderiyoruz ve Bodrum'da tabii ki şarkı sahibini bulacak.

Evet, sıradaki güzel şarkı Zara ve Kutsi'nin düeti Hayatımın Anlamı diyor. Gerçekten çok güzel bir düet olmuş, şahane bir şarkı. Evet, bu şarkıyı da ben değerli Vecdi abiye ve Vecdi abi için çok değerli olan birine, ikisine armağan ediyorum.

Evet, sıradaki güzel şarkı Müslüm Gürses'ten geliyor. Seni yazdım kalbime. Ah keşke herkesin kalbine, gönlüne yazdığı, yazabildiği birileri olsa. Gerçekten rahmetli Müslüm Gürses'in en güzel, en efsane şarkılarından biri. Evet, bütün radyo

Evet, sıradaki güzel şarkı Dilek Hanım için gidiyor. Dilek Hanım bizlere Hanover'den yazmış, iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Dilek Orhan. Dilek Hanım demiş ki Ferda Anıl Yarkın'dan sonuna kadar şarkısını rica edebilir miyim? Gayet tabii ki Dilek Hanım. Buradan Hanover'e selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Ferda Anıl Yarkın sonuna kadar 90'lı yılların en güzel şarkılarından biriydi.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, bugünlük televize ayrılanı sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. 2 saatlik zaman diliminde sizlerin istek şarkılarına, türkülerine yer vermeye çalıştık ve tabii ki güzel sohbetler etmeye çalıştık. Ayrıca tabii ki şey de hatırlatmak istiyorum ben. Dünkü konserimizde tabii ki emeğe geçen başta değerli Elif Ergün gerçekten çok yoğun bir programdı. Başta Elif Ergün, korist arkadaşlarımız, solist arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız ve tabii ki siz değerli izlemeye ve dinlemeye gelen değerli dostlarımız. Hepinize, herkese emeklerinden dolayı çok çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler çarşamba günü saat 10 ile 12 arasında burada yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Tabii ki sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Efendim kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Hoşça kalın efendim.

sabahın ışıklı doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun.

Ergin bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz, biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam ediyor.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bizleri aramak istediğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Alan kodumuz 040, şayet Hamburg dışından bizi arıyorsanız telefon numaramız 4325-0046 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin

Bir aşkın Tuna bestesi değerli dinleyicilerimiz. Fatih Ürek seslendiriyor. Damgamızı vuralım biz bu geceye. Şu anda bize güzel dilekler dileyen ve radyosunun başında olan Serap Hanım'a ve tüm sevdiklerine yolluyoruz bu sıradaki şarkımızı ve çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş kendileri. Biz de kendisine harika bir çarşamba günü ve hafta başlangıcı diliyoruz.

Canlı'nın yine çok sevilen şarkılarından bir tanesi değerli dinleyicilerimiz. Zalimin zulmü varsa benim de Allah'ım var diyor. Bize güzel dileklerini soran Berin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Radyo Metropol sizlerin

ülkeyi yöneten siyasiler nüfusumuzun 1/5 olan en yüksek gelirli kesimin 17 milyon 200 bin kişinin yiyip içmesine, ev ve otomobil almasına, gezip tozmasına bakarak yollar ağaçlarla dolu, lüks lokantalarda yer bulunmuyor, uçaklarda boş koltuk yok. Hangi yoksulluktan bahsediyorsunuz siz? Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Evet, lokantalar, oteller, AVM'ler dolu ama kimler faydalanıyor bunlardan? Gariban vatandaşlar oralara girebiliyor mu? İşçiler, emekliler, dar gelirli yurttaşlar lüks lokantalara, eğlence yerlerine, turizm bölgelerine gidip tatil yapabiliyor mu? Ülke nüfusunun sadece 1/5'i, 17 milyon 200 bin kişi Avrupa düzeyinde yaşıyor. Bu iyi ama geride kalan milyonlarca kişi ne durumda? Büyük çoğunluk çile çekiyor. Anketlerde açıklanan rakamların bize anlattığı şu: halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi açlık sınırında. Halkımızın %40'ı, 34 milyon 400 bin kişi yoksul, çok zor geçiniyor. Halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi kendi yağı ile kavruluyor. Halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi zengin. Evet, tepedeki %20'lik kesim ülkenin en yüksek gelirli grubu olarak mutlu yaşayabilir. Keyifleri yerinde olabilir ama ya diğer milyonlarca insanımız? Onların iyi yaşama şansları var mı? Yok. Milli eğitimimiz yozlaştıkça demokraside, laik cumhuriyet ilkelerinden ve hukuktan uzaklaştıkça toplum olarak hızla çağın dışına doğru itiliyoruz. AKP iktidarı 22 yılda her yönden, hemen her konuda bölünmüş, birbirine yabancı, sevgisiz bir toplum yarattı. Politikasından eğitimine, hukukundan yargısına, sanatından futboluna kadar bölünmüş durumdayız ne yazık ki. Ekonomiyi düzeltsek bile bu bizim çağdaş bir toplum olmamıza yetmez. Son 22 yılda kaybettiğimiz tüm değerleri, demokrasiyi, hukuku, adaleti, laiklik ilkelerini yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Diyanetin kurbanlıkları, mübarek Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı. Ticarette yetenekli olduğu anlaşılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl için vekaletle kurban kesim bedelini geçen yıla göre %97 arttırmıştı. Diyanet İşleri Başkanı bile Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına iktidar itibar etmedi. Geçen yıl 5.950 lira olan kesim bedeli bu yıl yurt içinde 11.750 lira. Yurt dışında bunun yarısından daha az, 4.750 lira. Türkiye'de sevap işlemek yurt dışındaki sevaptan iki kat daha pahalı demek ki. 10 bin lira emekli maaşı aldığını ve değil kurbanlık, yarım kilom et yüzü bile görmediğini söyleyen bir okurum gönderdiği mesajla Ali Erbaş emeklilerle dalga geçiyor. Asıl kurbanlar biziz. Bize layık görülen maaşla rüyalarımızda bile kurban kesemeyiz ama onlar bizi kurban diye keserler diye yazıyor. Ona haklısın demekten başka ne diyebiliriz ki? Evet değerli dinleyicilerimiz, tebessüm edelim. Eşeğe Metiye, dursun uzun süredir görmediği arkadaşı Temel'e, "Uy Temel'im, nasılsın?" diye sorar. Temel gülümseyerek, "Çok iyiyim, eşek gibiyim vallahi" diye cevap verir. Dursun ona şaşkın şaşkın bakar. "O ne biçim söz yahu, sen nasıl eşek gibi olursun ya?" Temel güler. "Aslan gibiyim desem ne olacak? Aslan dediğin ne işe yarar yahu?" Kükreyip böbürlenmekten başka hiçbir işe yaramaz ki. Oysa güzelim eşek, öyle mi? O çok mübarek, çok faydalı bir hayvandır. Sessizdir, sabırlıdır, yük taşır, insan taşır, verilen her işi yapar. Keşke ben, sen, o, biz, siz, onlar, hepimiz eşek gibi bir işe yarasak.
oransal olarak da şöyle bir açıklama yapmış. Tabii bu bir karikatür değerli dinleyicilerimiz. Orada karşısında duran kişi diyor ki, seni kıskanıyorum valla, bu kadar yükü nasıl taşıyorsunuz? Ben küçük bir paketi bile taşıyamıyorum. Ve karşısındaki yükün içerisinde açlık, yoksulluk, fatura, enflasyon, borç, yoksulluk, icra, pahalılık, kredi ve kira var. Bunları yük olarak sırtına almış. Evet değerli dinleyicilerimiz, Avrupa bizi kıskanıyor, öyle değil mi? Ve ben de bazı konularda çok oturduğum arkadaşlarımız arasında olan kişilerle tartıştığımız olmuştur değerli dinleyicilerimiz. Arkadaş demeyelim ama tanıdık diyelim. Çünkü böyle bir arkadaşı ben yanımda daha doğrusu istemem. Gözü kapalı gezen. İnsanlar at gözlüğü mü takmış bilmiyorum ama buradaki tabii parasıyla gittiği zaman izine onu rahatlıkla harcayabiliyor ki turistler bile artık Türkiye çok pahalı demeye başlamış. Ve bunlar diyorsa düşünün artık. Ve şöyle bir şey var. Biraz önce insanların yoksulluğundan bahsettik. Hani diyorlar ya işte yollar araçlarla dolu, lüks lokantalarla yer bulunmuyor, uçaklarda boş koltuk yok. Hangi yoksulluktan bahsediyorsunuz? Avrupa bizi kıskanıyor gibi. Ama o %20'sini görüyorlar değerli dinleyiciler. Gördüğünüz o lüks lokantalarda bu %20 halk, %20 de bayağı yapıyor. %20'si zaten zengin ve rahatlıkla böyle yerlere gidebiliyorlar, lüks otomobiller kullanabiliyorlar. Ama geri kalan halkı görebilen var mı? Zaten bunlar gidemiyor. Yani gidemediği için dolayısıyla orada onları göremiyorsunuz. O yoksul halkı göremiyorsunuz. Ya da belli yerlerde kredi çekmiş bazen giden gençlerimiz, o da yani kafelerde falan, kafelerin dolu olduğunu gördüğünüz, anneleri babalarının verdiği paralarla ya da aldıkları krediyle gidebildikleri yerler. %20 bugün diğer gençler gidiyorsa ertesi gün diğerlerini görebiliyorsunuz. Yani lütfen at gözlüğünü takmayalım, biraz daha şöyle bakalım etrafa, acaba bu gördüklerimiz Türkiye'nin tüm halkı mı yoksa %20'sini mi görüyoruz? Avrupa bizi kıskanmıyor.

Türkü Akbayram radyolarınızda. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme diyor. Evet. Onca sefalet varken insanların yüreği kim bilir nasıl dertlidir, öyle değil mi? Onların dertlerini, kederlerini paylaşıyoruz. Elimizden geliyorsa lütfen yardım da edelim. Ama yardım ederken de kuruluşlara değil, lütfen seçtiğiniz mahallenizde ya da araştırın komşularınızın, tanıdıklarınızın mahallesinde olan fakirler varsa birebir gördüğünüze yardım edin. Türkiye Akbayram.

Sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait harika bir düet var. Musa Eroğlu ve Nevzat Ak. Hasret yarası, yakar beni hasret yarası, töresi, bu mu aşkın töresi? Dermanım nerede, nerede, nerede çaresi? Töresi bu mu aşkın töresi, dermanım nerede? Radyo Metropol, Almanya'da sizlerin sesi.

insanlar enflasyonun düştüğünü duyunca fiyatların düştüğünü varsaymak istiyor. Ama aslında enflasyon artış hızında bir yavaşlama olacak. İktidar geçen yıl gaz fiyatlarını sıfır kabul etmişti. 25 metreküpe kadar destek veriyordu ve endekslemeyi öyle geçirdi. Mayıs'ta geçen sene %0.0 civarında bir enflasyon çıkmıştı. Bu yılın Mayıs'ında ise bu olumsuz baz etkisiyle yukarı doğru fırlayacağı biliniyordu. Asıl zorluklar gelecek sene yaşanacak. Gelecek yıl %15'lik bir enflasyon hedefinin olma ihtimali yok. Önümüzdeki yıllarda enflasyonda azalış temposunun sürdürülemez gözüktüğü anlaşılıyor. Eğer enflasyon çok hızlı düşürmek isterseniz o zaman milletin kemerini değil boğazını sıkmanız gerekecek. Yoksulluk derinleşiyor ama iktidar ellerini ovuşturuyor. İnsanlar tepki vermeyince demek ki program çalışıyor diyorlar. Milyonlar tepki için sokağa çıkarsa o zaman çekinmeye başlarlar. 15-20 bin kişinin sokağa çıkarak tepki vermesini olumlu görüyorlar diye kaleme almış değerli dinleyicilerimiz Oğuz Oyan. Evet, yoksul halkın boğazını daha fazla sıkacaklar. Öyle görünüyor değerli dinleyicilerimiz. Yani bu yetmiyormuş gibi, insanların bu kadar yoksullaştığı daha da artacak gibi bu durum görünüyor. İnsanlar ne yapacak? Gerçekten biz de böyle elimiz kolumuz bağlı bu buralarda seyrediyoruz bu durumu. Allah onlara sabırlar versin diyoruz. İnşallah bu durum değişir. Halk uyanır, biraz olsun direnişe geçer de sesini duyurur.

Deniz Toprak Kazan Nedir diyor bu güzel şarkıyı. Şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Ayten Hanım istemiş. Ayten Şentürk, biz de kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Deniz Toprak Kazan Nedir diyor.

Sıradaki şarkımız Şükrü'ye Tutkun'dan geliyor değerli dinleyicilerimiz. Gücüm yetene kadar. Bize güzel yayınlar dileyen Ahmet Bey'e, Yeşim Hanım'a ve ayrıca Mehtap Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine harika bir gün diliyoruz. Bizleri aramak istediğiniz takdirde şarkı isteği bulunmak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. 43 25 0 46. Şayet Hamburg dışındaysanız, bizi internet üzerinden izliyorsanız alan kodumuz 040, telefon numaramız 43 25 0 46.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bugün Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nde bu yıl arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık teması öne çıkıyor. Bu anlamlı günde biz de Radyo Metropol olarak temiz çevre ve sürdürülebilir dünya için doğayı koruyarak gelecek nesillere bırakmak hepimizin elinde diyoruz. Doğayı koruma bilincinin artması ve sürdürülebilir bir gelecek için temiz bir dünya bırakılması ve geleceğe bırakacağımız en değerli miras yaşanılabilir bir dünyadır. Doğanın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunun bilinciyle hareket ederek doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyalım diyoruz. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ümidiyle Dünya Çevre Günü kutlu olsun diyoruz.

Bizde birçok doğa için söyleyen sanatçılar var ve farklı farklı şehirlerden duyduğunuz Denizli ve bunlar çok tanıdığınız sanatçılar değil ama hakikaten hepsinin sesi birbirinden güzel ve çok da güzel seslendirmişler. Türkiye'mizin birçok şehrinden bu doğa için söylemişler değerli dinleyicilerimiz. Hepsini tebrik ediyoruz.

Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Evet, Kıraç'ı dinledik. Şimdi Haluk Levent kulaklarınızda. Kızılcıklar oldu mu diyor. Doğaya söylenen şarkılarla devam ediyoruz. Bize güzel yayınlar dileyen Nebahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca evet, Emel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de harika bir gün diliyoruz sizlere. Radyo Metropol sizlere.

Tango demişken değerli dinleyicilerimiz, evet, biliyorsunuz Nurhan Damcıoğlu gelir akla hemen. Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği sebebiyle 82 yaşında vefat etmişti. Ve annesinin sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübü'nde 9 yıl çalıştı. 16 yaşında itibaren Devlet Tiyatrosu'nda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu ve 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gürrü Sururi, Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve Mücap Ofluoğlu topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak Kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini Kanto'ya verdi değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı. Ercan Yensen ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, ikinci evliliğinin tiyatrocu Atilla Olgaç ile yapmıştı değerli dinleyicilerimiz. Evet, kanto deyince her zaman ilk akla gelen Nurhan Damcıoğlu değerli dinleyicilerimiz. Kanto ne demek? Belki birçoğumuz bilmiyoruz çünkü kanto eserlerini çok da duymuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tuluğa tiyatrolarında oyun başlamadan önce kadınların sahneye çıkış dans eşliğinde söyledikleri şarkılara kanto denir. Bazı tiyatrolarda oyun aralarında da söylenen kantolar yaklaşık yarım saat sürerdi. Oldukça hareketli ve coşturucu bir şarkı ve dans türü olan kantonun en tanınmış siması Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu ve Nurhan Damcıoğlu'dur. İkisini de kaybettik biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu'na göre kanto kelimesinin sözlük anlamı şarkı söylemektir. Kanto özel kostümlerle ve dans eşliğinde söylenen bir müzik türüdür. Kantoların şarkı sözlerinde eğlence ve mizah ön plandadır. Kanto ilk kez 1850'li yıllarda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. O yıllarda izleyiciler tarafından büyük ilgi gören kanto gösterileri günümüz eski popülerliğini yitirmiştir değerli dinleyicilerimiz. Hakikaten pek de kanto türü şarkılar duyamıyoruz artık, öyle değil mi? Evet, biraz önce de Aylim Aslı'ndan dinledik. Ben Kalender Meşrebi'yim. O da bir kantoydu değerli dinleyicilerimiz. Ama Nurhan Damcıoğlu'ndan tiyatrolar başlamadan önce o eğlenceli hali, dans ederek söylediği şarkılar, şu anda fonda da dinliyoruz. Hakikaten çok hareketli ve çok da güzel dans ederdi Nurhan Damcıoğlu. Kendisini Radyo Metropol olarak sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Halben radyolarınızda değerli dinleyicilerimiz, son zamanda biliyorsunuz uyuşturucuyla ilgili, kullanmakla ve satmakla ilgili birçok haberleri çıktı. Evet, ne diyoruz? Böyle şeylerden uzak durmalı değil mi? Sanat ön planda olsun. Harika bir sesi ve yoruma sahip kendisi. Onu şarkılarıyla gündemde izleyelim ve seyredelim diyoruz. Bu şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Ayşe Hanım istemiş. Kendisine ve tüm sevdiklerine gelsin diyoruz. Radyo Metropol sizlere.

geldin Haziran. Haziran ayına merhaba dedik. Bütün kış özlemle beklediğimiz yaz mevsimi yüksek hava sıcaklıkları ile bize adeta önümüzdeki günlerin sinyallerini veriyor. Hava sıcaklıkları arttıkça beslenme tarafından yüksek yağlı seçenekler yerine daha hafif alternatifler tercih edilebiliyor. İyi haber şu ki yaz sezonu meyve ve sebzelerin su içeriği genellikle daha yüksektir. Aslında bu yönleriyle gün içinde kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak için destek sağlarlar. Mevsiminde rengarenk beslenmek vücutumuzun mevsimine göre ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Demek mümkün bu dönemde sıvı içeriği yüksek bitki bazlı beslenme bir kez daha ön plana çıkarken gelin metabolizmamızı destekleyecek adımları bir kez daha gözden geçirelim değerli dinleyicilerimiz. Ne dersiniz? Kim daha uzun ve sağlıklı bir yaşam istemez ki sevgili kadınlar? Bunun için beslenme yönünden atabileceğiniz en iyi adımlardan biri Akdeniz tipi beslenmek. JAMA dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmada 40 farklı biyo belirteç değerlendirildiğinde Akdeniz tipi beslenmenin inflamasyon, insülin direnci, yağ metabolizması ve pek çok biyo belirteçte olumlu etki gösterdiği belirtilmiş. 25 binden fazla kadının 25 yıllık süre boyunca takip edildiği çok yeni bir çalışmada araştırmacılar Akdeniz tipi beslenen kadınların tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %23'e kadar daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu durumun hem kanserden hem de kardiyovasküler hastalıklar açısından fayda sağladığı da vurgulanmış değerli dinleyicilerimiz. Su tüketimini ihmal etmemek gerekir. Bunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Birçoğumuz çok az su tüketiyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Bu hiç güzel bir alışkanlık değil. Eğer su tüketemiyorsanız içine limon sıkın ya da bir nane koyun ya da böyle bir portakal dilimi atın. İsterseniz farklı bir tat olarak daha da kolay tüketebilirsiniz. Aç kalma ve yeme periyotlarını belirleyen aralıklı oruç sistemiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Altını hep çizdiğimiz gibi şu anda bu ideal beslenme modelidir gibi kesin bir yargı vermek mümkün değil biliyorsunuz. Bütün diyetisyenler ya da bu konuda beslenme uzmanları farklı farklı görüşlerini vurguluyorlar. O yüzden yapılan araştırmalar yetersiz beslenme olmadan kalori kısıtlaması ve açlık periyotlarının yaşam süresini uzattığını belirtiyor. Natur Communications dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırma ise bir olumlu etkisini daha ortaya koymuş değerli dinleyicilerimiz. Gün boyunca yeterli protein alımını içeren aralıklı oruç uygulayan bireylerde daha iyi bağırsak sağlığı, kilo kaybı ve metabolik yanıtlarla iyileşme gözlemlemiş. 8 haftalık süre boyunca 41 bireyin değerlendirdiği araştırmada gastrointestinal problem semptomlarında azalma ve bağırsak mikrobiyotasında iyi bakterilerin çeşitliliğinde artış sonuçlar arasındaymış. Fakat bir uyarım var. Yaz aylarında aralıklı oruç uygulamayı düşünüyorsanız su tüketmenizi lütfen ihmal etmeyin değerli dinleyicilerimiz. Evet, su tüketimi çok önemli bu konuda biliyorsunuz. Ve kirazın mucizeleri, biliyor muydunuz bunları değerli dinleyicilerimiz? Kirazın ne kadar faydalı ve şifalı olduğunu. Kiraz benim de yaz aylarında tüketmeyi en sevdiğim meyvelerden birisidir. Kendisi yaz ayları için ihtiyacımız olan potasyum, C ve A vitamini içerisinde bulunduruyor. Lif içeriği ile bağırsaklarınızı mutlu ediyor. Çok konuşulmayan bir özelliğin de altını çizmekte fayda var. Kiraz denince aklınıza bir de uyku gelsin. Melatonin içeriği ile sirkadyen ritmi korumanızı yardımcı olur. Saplarını biliyorsunuz, sapları da çok faydalıdır. Saplarını bitki çayı olarak değerlendirebilirsiniz. Diüretik etkisi olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Yani ödem atmaya yardımcı etki gösteriyor değerli dinleyicilerimiz.
Meyve çekirdeklerini ise toprakla buluşturmaya çalışılabilir. İsterseniz kurutup bir kez torbaya koyarak regl döneminde ya da kas ağrıları için kullanabilirsiniz. Aslında meyvelerin insana birçok faydası var. Bazen saplarını, çekirdeklerini atıyoruz ama onların da faydaları var değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ödem atma etkisinden bahsettik, kirazın saplarından. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Almanların dediği Löwenzahn ve ayrıca bizim ısırgan otu dediğimiz, bunları da birleştirdiğimizde onlarda ödem atıcı yararı var. Ama çok fazla sürede kullanmayın lütfen. Her şeyin belli bir sınırda olması gerekiyor. Çok tükettiğiniz zaman her şey yararlı olduğu halde zararlı da olabiliyor. Belli bir dönem tüketeceksiniz. Evet, her şeyin bir dönemi var. Yaz mevsiminde yaz meyvesini ona göre tüketin. Kışında kış meyvesini tüketin değerli dinleyicilerimiz. Nasıl tüketelim? Ara öğün olarak 12-15 adet kiraz bir porsiyon meyve yerine tüketilebilir. Kiraz ayrıca kilo da aldırır değerli dinleyicilerimiz. 1 kilo kiraz yerseniz 1 kiloya yakında kalori almış olursunuz. Ayrıca herhangi bir ara öğün yerine yarım kilo kiraz, 50 gram lor peyniri, 25 gram tuzsuz kraker yiyebilirsiniz mesela. Haziran ayı sebzeleri enginar, taze fasulye, bezelye, baklava, barbunya, kabak, patlıcan, salatalık, yeşil biber, dolmalık biber, domates, semizotu, rezene, marul, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere. Haziran ayı meyveleri kayısı, erik, çilek, kiraz, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği, yeni dünya değerli dinleyicilerimiz. Hepsi birbirinden güzel, öyle değil mi? Yaz geldi mi midemizde bayram ediyor, gözlerimizde bayram ediyor. Yeşillikleri, o güzel baharı görünce, o güzel çiçekleri, ağaçları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Ben geçen radyo programında da belirtmiştim. Mısır'a gittim ve Mısır'ın o kuraklığını görünce dedim bizim ülkeler cennetmiş, Almanya ve yeşilliği bol olan yerler. Hakikaten kuru olan yerlerde baktığınızda gözünüz böyle bomboş bir araziye bakıyor değerli dinleyicilerimiz. Oysa yeşillik, yeşil ve mavi ne kadar önemli. Gözümüzün, ruhumuzun dinlenmesi açısından, insanların faydalanması açısından, kuraklık olduğu zaman ne besleyebilirsiniz ki o kuraklık ülkelerde, öyle değil mi? Şimdi çok iyi anlıyorum. Yeşilliğin ve mavinin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Evet, sırada yine güzel bir şarkı var değerli dinleyicilerimiz. Biraz önce Kalben söylemişti. Şimdi Hakan Erşef, Aysev gelsin radyolarınızda. Çok güzel ve çok güzel bir sese sahip kendisi. Ve böyle yıllarım gür sesi de anlatıyor, böyle anımsatıyor kendisi. Bir garip yolcu diyor ve şu anda bize güzel dileklerini sunan Naci Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş. Biz de kendisine güzel bir gün diliyoruz. Hakan Erşef kendisine ve tüm sevdiklerine gelsin. Ayrıca evet, Yeltem Hanım da güzel yayınlar dilemiş bizlere. Onu da unutmayalım. Reyhan Hanım güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir gün diliyoruz sizlere. Radyo Metropol sizlerin sesi Almanya'da, biliyorsunuz. Bizleri arayın. Görüş ve isteklerinizi bizlerle paylaşın. Biz de şarkıları sizlere armağan edelim. Öyle değil mi? Hakan Erşef, bir garip yolcu.

Gökhan Sezen, seni kimler aldı diyor. Buradan sevgili Gökhan Sezen'e de selamlar olsun. İstanbul'da evet biz bize güzel bir mekanda çıkıyor değerli dinleyicilerimiz. Orada biz de görüştük kendisiyle. İnşallah önümüzdeki dönemde tekrar bizlerle birlikte Almanya'da olacak. Hakikaten çok güzel bir program yaptı. Beni de sahneye almıştı kendisi. Şarkı söyledik. Çok değerli bir sanatçımız. Çok değerli bir arkadaşımız aynı zamanda. Seni Kimler Aldı şarkısını şu anda radyosun başında bizi dinleyen Sevgi Hanım'a ve eşi Refahattin Bey'e geliyor değerli dinleyicilerimiz.

Pınar Coşkuner'den bir aşkın Tuna bestesi dinledik değerli dinleyicilerimiz. Gittiğinde anladım ne güzel sözler ve ne güzel bir, çok güzel bir şarkı. Konserimizde de bu şarkıyı ben seslendirmiştim çok sevdiğim için. Evet, Ahmet Özhan radyolarınıza artık bu solan bahçede diyor. Bu güzel şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Meltem Hanım'a ayrıca evet... Kibar Hanım'a çok, Kibar Hanım da çok güzel yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisine armağan ediyoruz. Ahmet Özhan kulaklarınızla. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin sesi.

değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. 2 saatlik bir zaman diliminde sizlerle birlikte olduk. Dünya Çevre Günü bugün. Ne diyoruz? Çevremize sahip çıkalım. Çevreyi korumak ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya yaratmak için hepimize düşen sorumluluğu hatırlatmak önemlidir. Bu konuda farkındalık yaratmak ve harekete geçmek için birçok nedenimiz var. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Dünya bizim evimiz. Onu kirletmeyelim. Çevreyi korumak için geç değil, harekete geçelim. Doğayla uyumlu yaşayalım. Geleceğe yatırım yapalım. Gezegenimizi koruyalım, geleceğimizi koruyalım. Dünya Çevre Günümüz, çevremizi koruyalım. Hep birlikte çevreyi sevelim, koruyun, yaşayın. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimiz harekete geçmemiz gerekiyor. Küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Sürdürülebilir bir tüketim çevre koruma için önemlidir değerli dinleyicilerimiz. Tekrar Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Pazar günü tekrar sizlerle birlikteyiz. O zamana dek kendinize iyi bakın. Tabii ki Radyo Metropol'de kalın diyoruz. Emel Sayın Vay Vay diyor.